bence işin içine. İçinden çıkamıyor, gelmiş yolun sonuna. Çabaladım ben de yan yana duralım diye. Duralım, bütün oyunları bozalım yine. Bekliyorum sönmüş bir ateşin başında.

kızlar derneği delikanlı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Demansa karşı kahve ve çay kalkanı. Günde ne kadar içmek gerekiyor? Her gün tükettiğiniz çay ve kahveler beyninizi koruyor olabilir. 130 bin kişinin verilerinin analiz edildiği dev araştırmada kahve ve çay tüketiminin demans riskini azalttığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma kafein içeren kahve ve çayların tüketiminin uzun vadede bilişsel sağlığı destekleyici olabileceğini ortaya koydu. JAMA dergisinde yayınlanan araştırmaya göre günde 2 ila 3 fincan kahve ya da 1 ila 2 fincan çay tüketen kişilerde demans riski büyük ölçüde düşüyor. Çalışmada izlenen 130 binden fazla kişinin verileri incelendi. Analizler sonucunda orta yaşta düzenli kahve tüketen bireylerde ilerleyen yaşlarda demans görülme riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu saptandı. Çay tüketenlerde ise riskin %14 oranında düştüğü belirtildi. Ancak aynı koruyucu etkinin kafeinsiz kahve ve çayda gözlemlenmediği ifade edildi. Araştırmacılar kahve ve çayda bulunan koruyucu bileşenlerin damar fonksiyonu ve oksidatif stres üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Oksidatif stres hücre ve doku hasarına yol açabiliyor ve yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Tekrar açıldı. Tekros. Hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros. Hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: PFM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar

0: vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Uyum beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 349.95, beşler sucuk kangal kilogram 699.95, yudum ayçiçek yağı 4 litre 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Adnan gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Demansa karşı kahve ve çay kalkanı. Günde ne kadar içmek gerekiyor? Her gün tükettiğiniz çay ve kahveler beyninizi koruyor olabilir. 130 bin kişinin verilerinin analiz edildiği dev araştırmada kahve ve çay tüketiminin demans riskini azalttığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma kafein içeren kahve ve çayların tüketiminin uzun vadede bilişsel sağlığı destekleyici olabileceğini ortaya koydu. JAMA dergisinde yayınlanan araştırmaya göre günde 2 ila 3 fincan kahve ya da 1 ila 2 fincan çay tüketen kişilerde demans riski büyük ölçüde düşüyor. Çalışmada izlenen 130 binden fazla kişinin verileri incelendi. Analizler sonucunda orta yaşta düzenli kahve tüketen bireylerde ilerleyen yaşlarda demans görülme riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu saptandı. Çay tüketenlerde ise riskin %14 oranında düştüğü belirtildi. Ancak aynı koruyucu etkinin kafeinsiz kahve ve çayda gözlemlenmediği ifade edildi. Araştırmacılar kahve ve çayda bulunan koruyucu bileşenlerin damar fonksiyonu ve oksidatif stres üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Oksidatif stres hücre ve doku hasarına yol açabiliyor ve yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Kaderine taht kuracaktım vakit gelince. Ben bu buhranlı çağı atlatıp sana esir olacaktım.

0: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
4: Küpe FM reklam.

0: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık,

0: Verdiği kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. 7 Haziran Pazar günü hoş geldiniz. Aleyna Tilki ile startı veriyoruz şimdi. Niyetim Saf radyonuzda.

0: Reklam.
1: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Demansa karşı kahve ve çay kalkanı. Günde ne kadar içmek gerekiyor? Her gün tükettiğiniz çay ve kahveler beyninizi koruyor olabilir. 130 bin kişinin verilerinin analiz edildiği dev araştırmada kahve ve çay tüketiminin demans riskini azalttığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma kafein içeren kahve ve çayların tüketiminin uzun vadede bilişsel sağlığı destekleyici olabileceğini ortaya koydu. JAMA dergisinde yayınlanan araştırmaya göre günde 2 ila 3 fincan kahve ya da 1 ila 2 fincan çay tüketen kişilerde demans riski büyük ölçüde düşüyor. Çalışmada izlenen 130 binden fazla kişinin verileri incelendi. Analizler sonucunda orta yaşta düzenli kahve tüketen bireylerde ilerleyen yaşlarda demans görülme riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu saptandı. Çay tüketenlerde ise riskin %14 oranında düştüğü belirtildi. Ancak aynı koruyucu etkinin kafeinsiz kahve ve çayda gözlemlenmediği ifade edildi. Araştırmacılar kahve ve çayda bulunan koruyucu bileşenlerin damar fonksiyonu ve oksidatif stres üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Oksidatif stres hücre ve doku hasarına yol açabiliyor ve yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Yarın birçoğumuz için yoğun bir gün başlayacak. İşte bu yoğunluğun öncesinde bu şarkılarla enerji depolamaya devam ediyoruz. Mert Demir radyonuzda, biterse hatıran.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Kızılay maden suyu 6'lı 200 mililitre 49.95, tat küpü toz şeker 5 kilogram 189.95, Lipton Yellow Label çay 1000 gram 259.95, Red Bull 250 mililitre çeşitleri 46.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: FM reklam. Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin

Küpe FM'de noktalıyoruz. 7 Haziran 2026 Pazar gününde beraberdik. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Yarın saat 17'de yeniden buluşacağız. Yarın yepyeni bir hafta başlayacak ve birçoğumuz için yoğun bir hafta olabilir. O yüzden bu yoğunluğun öncesinde bu şarkılarla enerji depolayabilirsiniz yeni hafta için. Şimdilik

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
4: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM Reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

0: Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: FM reklam. Reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
0: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Demansa karşı kahve ve çay kalkanı. Günde ne kadar içmek gerekiyor? Her gün tükettiğiniz çay ve kahveler beyninizi koruyor olabilir. 130 bin kişinin verilerinin analiz edildiği dev araştırmada kahve ve çay tüketiminin demans riskini azalttığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma kafein içeren kahve ve çayların tüketiminin uzun vadede bilişsel sağlığı destekleyici olabileceğini ortaya koydu. JAMA dergisinde yayınlanan araştırmaya göre günde 2 ila 3 fincan kahve ya da 1 ila 2 fincan çay tüketen kişilerde demans riski büyük ölçüde düşüyor. Çalışmada izlenen 130 binden fazla kişinin verileri incelendi. Analizler sonucunda orta yaşta düzenli kahve tüketen bireylerde ilerleyen yaşlarda demans görülme riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu saptandı. Çay tüketenlerde ise riskin %14 oranında düştüğü belirtildi. Ancak aynı koruyucu etkinin kafeinsiz kahve ve çayda gözlemlenmediği ifade edildi. Araştırmacılar kahve ve çayda bulunan koruyucu bileşenlerin damar fonksiyonu ve oksidatif stres üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Oksidatif stres hücre ve doku hasarına yol açabiliyor ve yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzakstan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
8: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
9: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Tüpefem reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 249.95, Nivea deodorant bayan erkek 150 mililitre çeşitleri 149.95, hafif ve konforlu kamp koltuğu 349.95, biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95 TL'ye. Biçen market, Silivri Yeni Mahalle'de.
1: Bir reklam.
2: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

0: Zirvedekiler başlıyor.
1: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları. Türkiye'nin en çok dinlenen, en çok konuşulan ve müzik izlerini alt üst eden 20 şarkısı şimdi tek bir adreste buluşuyor. Haftanın en iyileri, tahtını koruyanlar ve zirveye göz diken yepyeni hitlerle Zirvedekiler 20 başlıyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca müzik dünyasının kalbine yolculuk yapıyoruz. Hazırsanız 20 numaradan birazdan geri sayımı başlatacağız. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi lise dışı kalan isimleri açıklayalım. Çıkardığı projelerle dijital platformlarda ve Spotify listelerinde zirvedeki yerini korumaya devam eden Sammy Cenk, Üzülmedim Ki isimli parçayla 8. haftasında bizlere veda ediyor.

albüm dinleme seansı formatıyla Türkiye'de bir ilke imza atan, Hey için özel bir buluşma gerçekleştiren 6000'in üzerinde başvuru yapılan gecede 60 hayranıyla bir araya gelen popstar Hadise, Labirent isimli parçayla liste dışı kalmaktan kurtulamıyor.

hafta boyunca dinlediniz, paylaştınız, listeleri salladınız. Şimdi ise hesaplaşma vakti. Müzik dünyasının en prestijli 20 basamağında bu hafta kimler düştü, kimler zirveye tırmandı? Sokağın sesini, ritmin ritmini tutan zirvedekiler 20 şu andan itibaren kulaklarınızda. Koltuklarınızı dik konuma getirin çünkü 20 numaradan zirveye giden yolculuk şimdi tam şu an başlıyor. Kariyerinin 10. yılını ve Kırlar albümünü kutlamak üzere dev bir konsere imza atan Kıbrıs sahnesindeki yapay zeka çıkışıyla müzik dünyasında yeni bir tartışma başlatan Aleyna Tilki'nin Oyuncak Gibi isimli parçası bu haftanın 20 numarasında.

0: FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: bir numara.
1: Benim dönemimde kıskandığım tek bir şarkı yok çünkü en iyilerini ben yapıyorum diyen Simge'nin Kalpsiz Bir Serseri isimli parçasını 19 numarada dinliyoruz.

numara. 2026 yazı için hazırladığı şarkıyı önümüzdeki haftalarda dinleyicilerle buluşturacak olan, uzun bir ara vermeden Şımarık şarkısıyla yaza giriş yapacak Derya Uluğ, Hani isimli parçayla bu haftanın 18 numarasında.

0: 17 numara.
1: Alternatif pop ve elektronik dokunuşlar barındıran merakla beklenen yeni albümünün ilk sinyali niteliğindeki yeni şarkısını klibiyle birlikte yayımlayan Dağılıyorum Olaysız isimli parçayla Mabel Matiz bu haftanın 17 numarasında yer alıyor.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
7: Çeri.
8: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
9: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: 16 numara.
1: Sosyal medyada ana son ve gel şarkılarıyla viral olan, yapay zeka ürünü olup olmadığıyla çok tartışılan Ankara Echoes ve Beni Al isimli parçaları bu haftanın 16 numarasında.

15 numara. YouTube'da henüz ilk 24 saatini tamamlamadan 4 milyon izlenmeye yaklaşarak platformlar genelinde dikkat çeken, bir açılış performansı sergileyen şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Manifest kızları başrol sensin diyecek 15 numaradan.

söz, müzik ve prodüktörlüğünü Yiğit Mahsuni'nin üstlendiği Teklisi'yle yayınlandığı andan itibaren Türkiye ve global listelerde rekor bir tırmanış gerçekleştiren Serkan Nişancı, Eller Üzeri isimli parçayla 14 numaradan zirvedekilere merhaba diyor.

13 numara. Demo projelerinden ilham alan 9 şarkılık yeni albümüyle dijital platformlarda yayına giren albümde Mustafa Ceceli, Ozan Bayraş'a ve Mithat Can Özer gibi önemli müzisyenlerin düzenlemelerine yer veren Sezen Aksu, Ey Aşk isimli parçayla bu hafta 13 numaranın sahibi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Demansa karşı kahve ve çay kalkanı. Günde ne kadar içmek gerekiyor? Her gün tükettiğiniz çay ve kahveler beyninizi koruyor olabilir. 130 bin kişinin verilerinin analiz edildiği dev araştırmada kahve ve çay tüketiminin demans riskini azalttığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma kafein içeren kahve ve çayların tüketiminin uzun vadede bilişsel sağlığı destekleyici olabileceğini ortaya koydu. JAMA dergisinde yayınlanan araştırmaya göre günde 2 ila 3 fincan kahve ya da 1 ila 2 fincan çay tüketen kişilerde demans riski büyük ölçüde düşüyor. Çalışmada izlenen 130 binden fazla kişinin verileri incelendi. Analizler sonucunda orta yaşta düzenli kahve tüketen bireylerde ilerleyen yaşlarda demans görülme riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu saptandı. Çay tüketenlerde ise riskin %14 oranında düştüğü belirtildi. Ancak aynı koruyucu etkinin kafeinsiz kahve ve çayda gözlemlenmediği ifade edildi. Araştırmacılar kahve ve çayda bulunan koruyucu bileşenlerin damar fonksiyonu ve oksidatif stres üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Oksidatif stres hücre ve doku hasarına yol açabiliyor ve yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

12 numara. Bir dizi projesi için hazırladığı şarkısı ve ardından çıkardığı peş peşe teklilerle dijital listelerde büyük bir ivme yakalayan APO Yeraltı isimli söz konusu parçasıyla bu haftanın 12 numarasında.

0: Yeraltı
1: 11 numara. Duygusal ve melodik Türkçe rap dünyasının özgün isimlerinden olan Ahia'nın 8 şarkılık yeni stüdyo albümünden çıkardığı parçası Rüya Gibiydim bu hafta 11 numarada.

Rabarba. Projesinin aslında gerçek bir insana değil, tamamen yapay zeka teknolojisine ait olduğunun ortaya çıkması ve şarkının dijital listleri alt üst etmesiyle gündemde olan Acıoğlu, İhtiyacım Var isimli parçasıyla 10 numaradan zirvedekilere merhaba diyor.

0: 9 numara.
1: 6 şarkıdan oluşan Pardon Mutluluklar adlı yeni EP çalışmasını müzikseverlerle buluşturan ve dijital listelerde milyonlarca dinlenmeye ulaşan Poezy, Uyuyamadın Değil Mi diyecek 9 numaradan.

8 numara. Haziran ayı başında dinleyicileriyle buluşturduğu yepyeni teklisi Yardım Et Allah'ım ve tüm hızıyla süren açık hava yaz turnesine devam eden Yeni Anadolu Müziği'nin yükselen yıldızı Emre Fel, Bir Güldün isimli parçayla bu hafta 8 numarada.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delihan Enerji Orzaks'tan.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414. 7 numara.
8: Katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulunan Serkan Balkan'la ilişkilerine dair "biz evleneceğimize oturduk, albüm yaptık" diyerek esprili bir dille önceliklerinin her zaman müzik olduğunu belirten Hande Ünsal, Umur Doma işbirliğindeki parçası "Gel"le bu hafta

0: FM. 6 numara.
1: Madonna ve The Rolling Stones gibi efsanelerin menajeri John Giddings'le el sıkışan ilk global arena konserlerini duyuran Manifest Kızları, Daha İyi isimli parçayla bu hafta 6 numaranın sahibi oluyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Uyum beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 349.95. Beşler sucuk kangal kilogram 699.95. Yudum ayçiçek yağı 4 litre 379.95. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: 5 numara.
3: Türk pop müziğinin efsane ismi Mustafa Sandal için hazırlanan Saygı albümünde yer alan Tek Geçerim Bu Kız Beni Görmeli mashup yorumuyla beğeni toplayan APO Ömrümle bu hafta 5 numarada.

0: FM. 4 numara.
1: Merakla beklenen marşı tek yüreği yayımlayan milli spor branşlarımızın başarılarından oluşan görüntülerle hazırladığı klibiyle de gündemde olan Semih Cenk çıkmaz bir sokakta diyecek 4 numaradan.

Playback müzikle kendisine yöneltilen soruya samimi ve dobra bir yanıt vererek biz half playback yapıyoruz. Arkadan şarkının belli kısımlarını açıyoruz. Biz de söylüyoruz ama komple çıplak ses performansına geçemedim diyen Blok 3, Kusura Bakma isimli parçayla bu haftanın 3 numarası.

0: Reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de.

0: Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
1: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
2: Küpe FM reklam. Reklam.
3: 2 numara.
4: Sosyal medyada şarkıları viral olan, gerçek bir insan olup olmadığı uzun süre tartışılan, yaptığı açıklamada yapay zeka olmadığını, isminin müstahar olduğunu, sözler, beste ve sesinde kendisine ait olduğunu söyleyen Mebrure ve Dilim isimli parça bu hafta en yüksek yeni giriş olarak zirvedekileri 2 numaradan dahil oluyor.

işte o an geldi. Saatlerdir heyecanla beklediğimiz haftanın en çok konuşulan, en çok dinlenen ve rakiplerini tek tek geride bırakarak zirve adını altın harflerle yazdıran o ismi açıklama vakti. Günlerdir verdiğiniz oylar, dijital platformlardaki dinlemelerle geri sayımı tamamlıyoruz. Bu haftanın en büyüğü, zirvenin tek sahibi, zirvedekiler 20'nin bir numarası karşınızda. Çok yakın zamanda tamamı İngilizce olacak yeni bir single için çalışmalarını sürdüren, bundan sonraki süreçte global odaklı projelerini hız verecek olan, uluslararası müzik pazarında aktif şekilde yer almaya devam edecek Manifest kızlarının Ajda Pekkan düetli parçaları Hileli, zirvedekilerin bu haftaki değişmeyen yine bir numarası oluyor.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Zirveyi sahibine teslim ettik ama müzik dünyası asla durmuyor. Şimdiden kulisleri hareketlendiren, dijital platformları sallayan ve önümüzdeki hafta Zirvedekiler 20 listemize çok ama çok yüksek bir sıradan giriş yapacağı kesinleşen bir isim var. Önümüzdeki hafta listeleri alt üst etmeye gelen Elif Buse Doğan ve yepyeni şarkısı Yangın yeriyle gelecek hafta ilk kez bu mikrofonda olacak. Şimdiden yerinizi ayırtın, benden söylemesi.

Frekansımızın en özel saatlerinin, kelimelerin ve melodilerin zirveye tırmandığı bir Zirvedekiler programının daha sonuna geldik. Zamanı nasıl aktığını yine anlamadık ama biliyoruz ki kulaklarınızda kalan o güzel tınılar bir sonraki buluşmamıza kadar bizleri birbirimize bağlamaya yetecek. Önümüzdeki hafta yine hayatın içinden en zirve şarkılarla ve kaçırdığınız tüm isteklerle tam burada olacağım. O zamana kadar hepinize mutlu, huzur dolu bir hafta sonu tatili diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Hey,

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Küpe FM reklam.
7: Efendim herkese iyi pazarlar ve işte bir haftanın daha son iş gününde burada Küpe FM'de sizlerleyim. Ve tabii ki son iş günü mü dedim, pardon, bir haftanın son gününde, hep son deyince son iş günü demeye alışmışım cuma günlerinden. Bir haftanın daha son gününde nihayetlendirirken bu güzel haftayı, bu tatlı pazar gününü harika geçireceğiz. Ardında da yepyeni bir hafta var, zaman hızla akarken kendimizi müziğe bırakacağız diyor ilk şarkıyla programı başlatıyorum.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Betül Demir'le uykumda bileyle devam edelim. Gece saatlerinde çok sayıda vatandaş uyku problemi yaşadığını dile getiriyor. Sebebi bilinmiyor deniyor. Gerçekten de uyku en büyük şifa. Arif Verimli var biliyorsunuz, doktor, psikolog, yıllarca psikiyatrist pardon. Müge Anlı da çalıştı, daha sonra tartıştılar, ayrıldı programdan. O da diyor mutlaka 23 ile 6 saatleri arasında uyuyacaksınız. Yani 23'te uykuya dalmış olmanız gerekiyor diyor, ama çok da kolay değil. Yani sonuçta insanların da hayatı o kadar güzel, o kadar tatlı geçiyor ki gün içerisinde gecede mışıl mışıl uyuyor gibi bir durum olmayabiliyor. Her zaman dedikten sonra efendim kimle devam ediyoruz? Betül Demir'le Uykumda Bile.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu-Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Güneş bizlerle olacak. Evet, güzel şarkılardan biri olduğunu düşünüyorum. Efendim bu arada hemen sizlere hatırlatmak istiyorum. www.kupefm.com.tr bizleri internetten dinleyebileceğiniz adres. Türkiye'de en çok ne sipariş veriliyormuş biliyor musunuz yemek siparişinde? Birinci sırada hamburger, ikinci sırada pizza, üçüncü sırada tavuk döner, dördüncü sırada lahmacun varmış. Ben lahmacunu beklerdim açıkçası birinci sırada. Tamam, hamburger ve pizza da olabilir ama tavuk dönere de şaşırdım. Tabii tercih edenler var. Neyse, herkese afiyet olsun diyelim ve müzikle devam edelim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Demansa karşı kahve ve çay kalkanı. Günde ne kadar içmek gerekiyor? Her gün tükettiğiniz çay ve kahveler beyninizi koruyor olabilir. 130 bin kişinin verilerinin analiz edildiği dev araştırmada kahve ve çay tüketiminin demans riskini azalttığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma kafein içeren kahve ve çayların tüketiminin uzun vadede bilişsel sağlığı destekleyici olabileceğini ortaya koydu. JAMA dergisinde yayınlanan araştırmaya göre günde 2 ila 3 fincan kahve ya da 1 ila 2 fincan çay tüketen kişilerde demans riski büyük ölçüde düşüyor. Çalışmada izlenen 130 binden fazla kişinin verileri incelendi. Analizler sonucunda orta yaşta düzenli kahve tüketen bireylerde ilerleyen yaşlarda demans görülme riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu saptandı. Çay tüketenlerde ise riskin %14 oranında düştüğü belirtildi. Ancak aynı koruyucu etkinin kafeinsiz kahve ve çayda gözlemlenmediği ifade edildi. Araştırmacılar kahve ve çayda bulunan koruyucu bileşenlerin damar fonksiyonu ve oksidatif stres üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Oksidatif stres hücre ve doku hasarına yol açabiliyor ve yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Senden kalanlar Sefo ve İrem Derici var sırada. Geçen gün yine İrem Derici ile ilgili bir haber gördüm. Daha doğrusu kendisinin bir yazısı. Nişanlısıyla birlikte akşam yemekteydi. Makyajsız gezmeye başladım. Gerçekten değiştim ve geliştim diyor. Ay vallahi çok güzel bir şey. Büyük bir özgürlük. Hele ki ünlü olunca tabii ki çok zor ama o kadar da takmasınlar bence. Çünkü ne yaparsanız yapın basına da yaranmak mümkün değil. Ve işte senden kalanlar Sefo ve İrem Derici.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzakstan.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

0: Selam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Kendisi çıktı bu yoldan diyecek Melek, Mosso ve Cemre. Geçen gün bir haber gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde ameliyat sırasında dalan yerine karaciğeri alınan hasta hayatını kaybetti diye. Kendisini çok benziyorlardı, karıştırdım diyerek savunan doktorsa tutuklanmış. Yani hastanelerden, evlerden uzak, ne diyelim? Elimizi kolumuzu bağlı, elimiz kolumuz bağlı bırakıyoruz kendimizi. Nihayetinde değil mi doktorların eline? Onların da birazcık yani daha dikkatli olması lazım. Böyle arada istisnai durumlar olabiliyor. Yani hasta maalesef hayatını kaybetmiş. Allah herkesi korusun. Hep iyi insanlarla, hep doğru insanlarla karşılaştırsın diyeyim. Ne diyeyim? Ve işte kendisi çıktı bu yoldan.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Berksan'dan bir çilek dinleyelim mi? Eskilere gidelim. Bu arada dolandırılmış Berksan. O kadar çok detay verdi ki böbreğimi bile verebilirdin diyor. Allah korusun, çok dikkat edin. Maalesef ve maalesef dolandırıcılar kol geziyor etrafta. Hatta Doktor Canan Karatay da dolandırılmıştı biliyorsunuz. Hiç aklınıza gelmeyecek isimler bile dolandırılabiliyor. Benim başıma gelmez demeyin. Gözünüzü dört açın diyorum. Ve işte Berksan'la eskilere gidiyoruz.

0: FM reklam. Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor.

0: Senle hazırlanan Oğlak Çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Tekrarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
0: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533-567-5006.
2: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Küpe FM reklam.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatım boyunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri seviyorum.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir pazar diliyorum. Tekrar yarın akşam güne vedada yepyeni bir haftanın ilk gününde görüşene kadar sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delivan Enerji
1: Orzaks'tan. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. Blokta 0533 446 8697.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Kulübü FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik.

0: mühendislik, inşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Küpe FM reklam.

bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin aşkı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Demansa karşı kahve ve çay kalkanı. Günde ne kadar içmek gerekiyor? Her gün tükettiğiniz çay ve kahveler beyninizi koruyor olabilir. 130 bin kişinin verilerinin analiz edildiği dev araştırmada kahve ve çay tüketiminin demans riskini azalttığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma kafein içeren kahve ve çayların tüketiminin uzun vadede bilişsel sağlığı destekleyici olabileceğini ortaya koydu. JAMA dergisinde yayınlanan araştırmaya göre günde 2 ila 3 fincan kahve ya da 1 ila 2 fincan çay tüketen kişilerde demans riski büyük ölçüde düşüyor. Çalışmada izlenen 130 binden fazla kişinin verileri incelendi. Analizler sonucunda orta yaşta düzenli kahve tüketen bireylerde ilerleyen yaşlarda demans görülme riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu saptandı. Çay tüketenlerde ise riskin %14 oranında düştüğü belirtildi. Ancak aynı koruyucu etkinin kafeinsiz kahve ve çayda gözlemlenmediği ifade edildi. Araştırmacılar kahve ve çayda bulunan koruyucu bileşenlerin damar fonksiyonu ve oksidatif stres üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Oksidatif stres hücre ve doku hasarına yol açabiliyor ve yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Müzikal takınız Kupa FM'de film arasına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Ben Tuncay Saran, bugün yine harika şarkılarımızı dinlerken bir yandan da sinema dünyasında neler olup bittiğine şöyle bir bakacağız. Vizyonda kayda değer filmler varsa onlara da şöyle bir göz atmış olacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: ADB noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Kızılay maden suyu 6'lı 200 mililitre 49.95, tat küpü toz şeker 5 kilogram 189.95, Lipton Yellow Label çay 1000 gram 259.95, Red Bull 250 mililitre çeşitleri 46.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Böylesine devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bugün sizlerle tek solukta izlenebilecek sinema kalitesinde bazı dizilerden bahsetmek istiyorum. Televizyon tarihinin en iyi mini dizileri. Karakter gelişim için yeterli zamanı sunarken temposundan da ödün vermeyen en başarılı mini dizileri bir araya getirdik arkadaşlar. Onlardan bir tanesi 2001 yıl yapımı Band of Brothers. İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan yapımlar arasında özel bir yere sahip olan bu efsane mini dizi, Amerikan ordusunun 101. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı Easy Company birliğinin savaş boyunca yaşadıklarını anlatıyor. İzleyenler zaten biliyorlardır kalitesini, izlemeyen de bu tür yapımlardan hoşlananlar için buradan tavsiye etmiş olalım ve 7. sıramıza geçelim. 7. sırada 2020 yılı yapımı The Nest isimli yapım yer alıyor arkadaşlar. Glasgow'da konforlu bir yaşam süren Dan ve Emily çifti çocuk sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isterken ekonomik sıkıntılar yaşayan 18 yaşındaki Kaya ile tanışır. Taşıyıcı annelik üzerine yapılan anlaşma tarafları aynı çatı altında buluşturur, ancak Kaya'nın geçmiş İşine dair gizemler ortaya çıktıkça olaylar beklenmedik bir psikolojik gerilime dönüşür.

0: Küpe FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık. Optik'ten sağlamlık.

0: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Film arasına devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün diziler dünyasının, evreninin en başarılı mini dizilerinden bazılarını sizlerle paylaşıyorduk. İzlemeyenlere de tavsiyeler de bulunmuş oluyoruz. Efendim 6'ya gelince karşımıza 13 çıkıyor. 2016 yılı yapımı 13 şöyle. 13 yaşında kaçırılan Evie Moxham tam 13 yıl boyunca tutulduğu yerden kaçmayı başardığında artık 26 yaşındadır başlangıçta. Herkes onun yalnızca bir mağdur olduğunu düşünür fakat soruşturma ilerledikçe anlattığı hikayedeki çelişkiler dikkat çekmeye başlar. 5 numarada Kendi isimli diziyi görüyoruz. 1980'li yılların Texas'ında geçen gerçek olaylardan uyarlanan yapım, dışarıdan örnek bir eş ve anne gibi görünen Kendi, Montgomery'nin komşusu Betty Gore'u öldürmesiyle başlayan süreci konu alıyor. Listemizin geri kalan kısmına biraz sonra devam edeceğiz. Şimdi şarkılarımız sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006. Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Film arasıyla devam ediyoruz. Küpe FM'de efendim. Bugün televizyon dünyasının önemli kısa dizilerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Kısa yani kimisi 5 bölümlük, kimisi 7 bölümlük, kimisi 10 bölümlükler ama tek sezonluk diziler bunlar. 8 farklı diziden bahsediyoruz bugün. 5'e kadar gelmiştik. 4 ile devam edeceğiz. Şimdi 4 numarada The North Water isimli bir dizi var. 2021 yılı yapımı. 1859 yılında Arktik sularına açılan bir balina avlama gemisinde yolları kesişen eski bir askeri cerrahla acımasız zıpkıncı Henry Drax hikayenin merkezinde yer alıyor. Gemide yaşanan bir cinayetin ardından olaylar yalnızca doğaya karşı değil, insanın karanlık yönlerine karşı verilen bir mücadeleye dönüşüyor. 3 numaraya gelelim. 3 numarada 2018 yıl yapımı Patrick Melrose dizisini görüyoruz. Edward St. Aubrey'nin yarı otobiyografik romanından uyarlanan dizi, çocukluk travmalarıyla mücadele eden Patrick Melrose'un hayatını farklı dönemler üzerinden anlatıyor.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji,
1: Orzaks'tan. Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta 0533 446 8697.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
4: Küpe FM reklam.

yazı MHP'nin Adorno'da demiş bunu 70 sene evvel. Aborjinler gibi yazacak yine teyiz epey. Bilakis bu şöhret yine sömürüyor örnek. Kafan kömürlüğe dönecek. Tıbbi değil bulamazlar könlüğüne çare. Hırsı değil kanseriniz hasetlikten bence önce insan ol ki versinler gönlünüzde gönlünüzde.

tabaka kaymak. Aa, yeni sezon yeni. Aziminiz iyi değil, yeteneğiniz. Fonetiği şekil belli değil içeriği. Öyle değil değil, çekil bırak bize bir. Yaşamlara sek.

hayat. Bir çocuk tıkak yüzünde gözlerimde merak. Üstelik çok şair öldü yarım kaldı meram. Gözlerini kapa kapa görmesen de var aa. Elimde baltamla en afilli ortamda bilmesen de aldanma anlarım mı dünya. Moruk tehdit

0: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Bir reklam.
2: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 249.95, Nivea deodorant bayan erkek 150 mililitre çeşitleri 149.95, hafif ve konforlu kamp koltuğu 349.95, biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95 TL'ye. Biçen market, Silivri Yeni Mahalle'de.
1: Bir reklam.

Kahvesi'ne devam ediyoruz. Küpe FM'de bugün diziler dünyasındayız arkadaşlar. Diziler dünyasında böyle sadece bir sezondan oluşan ama gerçekten de izleyiciler üzerinde derin etkiler bırakan, beğenilmiş olan dizilerden bahsediyoruz. Başarılı tek sezonluk, yani kısa dizileri ele alıyoruz. 8 dizilik bir listemiz vardı. İlk 2 kaldı sadece. Bu 2 diziden de bahsedip bu dosyamızı kapatacağız. 2 numarada The Narrow Road to Deep North isimli dizi var. Yeni bir dizi sayılır. 2025 yılı yapımı. Richard Flanagan'ın ödüllü romanından uyarlanmış Avustralya yapımı bir savaş draması. Japon esir kampında çalışmaya zorlanan genç cerrah Doringo Evans'ın yaşamına odaklanıyor bu başarılı dizi. Ve bir numarada benim de ayıla bayıla izlediğim gerçekten de çok çok başarılı bir mini dizi var. Chernobyl arkadaşlar. 2019 yılında yapılmış bir dizi arkadaşlar Chernobyl. 1986 yılında meydana gelen Chernobyl faciasını konu alıyor. O süreci anlatıyor. Mini dizi formatının zirve noktalarından birisi olarak kabul ediliyor. Patlamanın ardından yaşanan kriz, bürokratik ihmaller ve gerçeklerin gizlenmesinin sonuçları çarpıcı bir şekilde aktarılıyor. Gerçekten de inanılmaz kaliteli bir seyirlik Chernobyl mini dizisi arkadaşlar. Hala izlememiş olanlar varsa mutlaka şöyle bir baksınlar deriz.

0: Alternatif FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: Mitty'nin gizli yaşamını izlemiş miydiniz arkadaşlar? The Secret Life of Walter Mitty. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok aşırı derecede meşhur bir film değil ama çok bilinmeyen bir film de değil. Ortalarda bir yerde gibi hissediyorum. O yüzden şöyle bir tavsiye edeyim dedim. Haftanın film tavsiyesi olmuş olsun. Ben Stiller filmin başrollerinde arkadaşlar. Walter Mitty'nin gizli yaşamında fantezi dünyasında sessiz sedasız bir hayat süren, tirajı yüksek Life dergisinin fotoğraf arşivinde çalışmakta olan Walter kendini hiç beklenmedik bir maceranın içinde buluyor. Yeni iş arkadaşı Cheryl'la masumca flört etmeye başlamasının sonrasında hayatı hayalindeki sevgilinin gerçeğe dönüşmesiyle değişiyor. Cheryl onun uzun süredir düşlediği aşkın vücut bulduğu insandır ancak Walter büyüsünün bozulacağını düşündüğünden hislerini Cheryl'a açıklamakta tereddüt etmektedir. Bir yandan da derginin artık yalnızca internetten yayın yapacağı haberini alması onu işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya getirecektir. Derginin basılı yayın hayatına veda edeceği son sayısında çıkması planlanan önemli bir fotoğrafın yok olmasıyla işler karışır. Walter'ı ve Shirley'i akıl almaz olaylar ve sürpriz gelişmeler beklemektedir. Müziği de çok hoştu bu arada, onu da belirtmek gerekiyor. Özellikle fotoğrafçılıkla, fotoğraf çekmekle aranızı iyiyse mutlaka kaçırmayın. Filmin görselliği bir muhteşem akıp gidiyor arkadaşlar. Dünyanın farklı yerlerinden muhteşem manzaralar görüyorsunuz filmde. İzlerseniz bence keyifli vakit geçireceksiniz. Walter Mitty'nin gizli yaşamı.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Demansa karşı kahve ve çay kalkanı. Günde ne kadar içmek gerekiyor? Her gün tükettiğiniz çay ve kahveler beyninizi koruyor olabilir. 130 bin kişinin verilerinin analiz edildiği dev araştırmada kahve ve çay tüketiminin demans riskini azalttığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma kafein içeren kahve ve çayların tüketiminin uzun vadede bilişsel sağlığı destekleyici olabileceğini ortaya koydu. JAMA dergisinde yayınlanan araştırmaya göre günde 2 ila 3 fincan kahve ya da 1 ila 2 fincan çay tüketen kişilerde demans riski büyük ölçüde düşüyor. Çalışmada izlenen 130 binden fazla kişinin verileri incelendi. Analizler sonucunda orta yaşta düzenli kahve tüketen bireylerde ilerleyen yaşlarda demans görülme riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu saptandı. Çay tüketenlerde ise riskin %14 oranında düştüğü belirtildi. Ancak aynı koruyucu etkinin kafeinsiz kahve ve çayda gözlemlenmediği ifade edildi. Araştırmacılar kahve ve çayda bulunan koruyucu bileşenlerin damar fonksiyonu ve oksidatif stres üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Oksidatif stres hücre ve doku hasarına yol açabiliyor ve yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

ve Efendi film arasının sonuna geldik arkadaşlar. Umuyorum ki keyifli vakit geçirmişsinizdir. Güzel şarkılarımız eşliğinde aynı zamanda sinema dünyasından ilginizi çekebilecek içeriklerimizle birlikte efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.

0: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Küpe FM reklam.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Demansa karşı kahve ve çay kalkanı. Günde ne kadar içmek gerekiyor? Her gün tükettiğiniz çay ve kahveler beyninizi koruyor olabilir. 130 bin kişinin verilerinin analiz edildiği dev araştırmada kahve ve çay tüketiminin demans riskini azalttığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma kafein içeren kahve ve çayların tüketiminin uzun vadede bilişsel sağlığı destekleyici olabileceğini ortaya koydu. JAMA dergisinde yayınlanan araştırmaya göre günde 2 ila 3 fincan kahve ya da 1 ila 2 fincan çay tüketen kişilerde demans riski büyük ölçüde düşüyor. Çalışmada izlenen 130 binden fazla kişinin verileri incelendi. Analizler sonucunda orta yaşta düzenli kahve tüketen bireylerde ilerleyen yaşlarda demans görülme riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu saptandı. Çay tüketenlerde ise riskin %14 oranında düştüğü belirtildi. Ancak aynı koruyucu etkinin kafeinsiz kahve ve çayda gözlemlenmediği ifade edildi. Araştırmacılar kahve ve çayda bulunan koruyucu bileşenlerin damar fonksiyonu ve oksidatif stres üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Oksidatif stres hücre ve doku hasarına yol açabiliyor ve yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: çekip gidip sonra dönedim.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Demansa karşı kahve ve çay kalkanı. Günde ne kadar içmek gerekiyor? Her gün tükettiğiniz çay ve kahveler beyninizi koruyor olabilir. 130 bin kişinin verilerinin analiz edildiği dev araştırmada kahve ve çay tüketiminin demans riskini azalttığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma kafein içeren kahve ve çayların tüketiminin uzun vadede bilişsel sağlığı destekleyici olabileceğini ortaya koydu. JAMA dergisinde yayınlanan araştırmaya göre günde 2 ila 3 fincan kahve ya da 1 ila 2 fincan çay tüketen kişilerde demans riski büyük ölçüde düşüyor. Çalışmada izlenen 130 binden fazla kişinin verileri incelendi. Analizler sonucunda orta yaşta düzenli kahve tüketen bireylerde ilerleyen yaşlarda demans görülme riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu saptandı. Çay tüketenlerde ise riskin %14 oranında düştüğü belirtildi. Ancak aynı koruyucu etkinin kafeinsiz kahve ve çayda gözlemlenmediği ifade edildi. Araştırmacılar kahve ve çayda bulunan koruyucu bileşenlerin damar fonksiyonu ve oksidatif stres üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Oksidatif stres hücre ve doku hasarına yol açabiliyor ve yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

amacında kendinden vazgeçip beni seçmişti. Ben o gün seni götürmek için paramın yeteceği en fiyakalı yeri seçmiştim. Haklı bir vejetaryen gurur.

penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.